me se amamre ne kasapanti ma wani nye se wose wose yenko kumase menhia himfie amamre fikesiem ekoti opemso 104.7